0: Hemşire saygıyla.
1: Saygıdayız ona bak.
2: Do you have traffic? Team 24, go ahead.
3: Thank you for sure.
1: Okay. 283.
4: Hello.